0: Hani?
1: Şuna mı lan? Gerçi bana ben damı suyut hu sargar. Hu çi çay sarı hanır. Hu di nikleo moktusar damdar di ti moktala. Got suyru. Ahad şu, Samad şu, Kadir şu, Razak şu. Hemşi ismi zat. Gerçi.
0: Hani?
1: Yus, tam ne var şu? Tat şuna ne yapayım? Tat şunu ne yapayım? Hemşi sefa eti ne yapayım? Yani ki satırı ömüstü çıkarın. Agar emis Xuda mıydı kerim kons bu çıkın.
0: Pardı kerim.
1: Emi kons iki marşet kaç ömüs havan.
0: Bilkul.
1: Xuda'yı sıfatan bağınız kunat. Raza kaşı baş oldu iki yüzün çay yüzün. Ömüs kerizi madat. Agar kan galat kerim yor kerizi dar guzar. Yem sıfat elsi pardı karak. Sıvata kudim mukamız.
0: Sehi bunu tay.
1: Patı var ki adı yedat. Eli yem olsun gasi. Ya tu zorui ti bani adı kadi git.
0: Başımda bir ak savaz.
1: Kayıt tabi.
0: Çünkü yüzün diye sufetuk safar çu. Vazın kar ne kanyi sar?
1: Antat ki mat kayıt. Bani pan nişud bir haber. Rahim sabi sofu.
0: Ne matlab agar dünyas par tavo nazar. Acha abadi arban mas.
1: Ad?
0: Serişin sufi ki.
1: Mat aşta.
0: Mama seri masın bani pan niş bir haber.
1: Yaman piyir çu, yaman morşut çu timçe haberdar.
0: Acha.
1: Vicaz bu mane akad. Rahim sabi sofu şu mane yeter nay ışık tay. Tad kya dravo. Kavul olmadılar. Yeti panin neylesi de gasi gum. Taç suyu ışık gasan kala. Taç kya drav, taç neyri hak. Işık suyu adam ladına yavu. Sıkam yonuk ya dünyasımız. Hoda vandik edimiz panin ışık. Çün onu çatmaz amalda kıl. Maliz macun çan amalda kıl. Konsun çan amalda kıl. Işıkın vayn koymuş yok baralaha yembap onus. Emisidir alaha. Işıkın kornas milavu. İdrav piras niş. Eli emisi ışık opod emralo takasit vav. Işıkır os adam bataraz gavu. Kya kanı dünyası av olu. Vicaz çocuk bana iyi değil. Mager canavar istik ya şu tele hata.
0: Ne işte panis ne kadar basarız dünya spert. İmajı canavar bana. İnsan eğer akna far aysi.
1: Çakat koru canavar na.
0: Bunu gavç. Yeme aşmi onu sorul. Dünya smançı ise abedi. Değil şey. Atmaz eğer suifeniun tadad vucho. Suçunu tüyut ki.
1: Mat aştım.
0: Değil şey. İsma karo inkar yitsa abedi. At a time dapa vucho imaj seri delimiz.
1: Kat kısas karo.
0: Misal ki tor par yimçin saray karan ki.
1: Alaz bir abikum. Tay bunu kalu bala. Yıkamın bunu. İnsan ki çar var.
0: Ne insan?
1: Ömelini yeti polay, emsinin payı yeti.
0: Mazan az kan nafar imdan şeriat pol.
1: Şeriat diyor çünkü agar
0: çiğ bir polun şeriat imdan arkan ne emin şeriatlık arkan çi tim polun asıl
1: pol. Eskiç tat inkar.
0: İnkar ne kadar inkar kan? Mio matlab şu bu sana fark kadan sufiyeste. Ekiz tiz nafras yüz amalın hindiz bunyadız per hit dünyası per dirit şu. Misal ki torba kan nafar şu. Şu şu saat zindagi basar karan. Emiç pan amal, boz şu vanan. Koşun hak şunu keman. Mager yus tuun safar çu suçunu jeri thaman
1: ke
0: kin to ait temis kya farak es
1: temis yi saf alas biroy kum kornayim barabar ke
0: acha
1: kolay ni mu yitu chustan sokat bana alas biroy kum kalu bala ikat chu karam barabar emis katat chpay me katat kurj
0: vat
1: ikatat gasme pur yichu tig be chunu kihin
0: asu chu vanan ze emchu zaruri vad pur kar
1: boshsaz na vanan chu khoda vanan
0: koran chu alas te biroy kum kalu bala katat chi lazimin amut stress Zit çıkarsa sufetiç vat ihtiyar.
1: Düşün kim bunu azdan konuş çıkar. Rahbar haybasta yi.
0: Ay zan gasi ölmesin şerit ölmesin.
1: Suma havan çusi
0: Allah Teala bunu tuğun drop kus. Ruhu dimokor ikrar.
1: İkrar kur adamın.
0: Tu yaşu sen Rab. ठीक
1: गो
0: बात ठीक मकद ची स्ट्रेस ये कुरिय दज ये
1: क्यों वजूद च अखतान दी गवई इम साथ से हिसाब लगी
0: स्थिति सुन पत पेट बोल सब
1: गो तो तत पत पेश रोब गसि पेश तब से में सिद वादा करत
0: कुरान ची यति वाकी मुसला वातु जकात वजालिक दिनु कायम ये कुरान ची आयत ये मसा नमाज त जकात कायम पर तिम कुर पन दिन कय तनु अलस बिर बिकु आयत बनिम ये आयत
1: फुति निमो
0: आज बुचस न सूफी
1: बोजन
0: बनिम वाकी मुसला त वातु जकात वजालिक दिनु कायम अलस बिर
1: बिकु तलुदुक न Ali
0: Teçiş yatı şu hat hayat.
1: Huçuz korbut ayın vaad. Hoda beni kerim asıl ma şuça vaad korbut bapar namaz.
0: Vaad bapar namaz. Hukum çı ne?
1: Hukum çı ak. Magar huçu taytuk. Vaad. Yus vaad çı şu amanat çı onun.
0: Parz nao ne şu amanat?
1: Na parz nao şu karun pur.
0: Ama insan çı karan saval. Agar sa ak insan çı yas şu pan zindagi basar karan. Asıl paymanas.
1: Şu çar vay. Toyt. Şu social animal. Temiz hakal ne hak vayınız. Tilkez gıyo mol bir rum şamız tabir yazısınış. Tad kya bunun üstün? Yeli pani korban kay, emsun korbani iyi bağımalı. Hüccet şu gayeti şeriyeti doğru ki açıyor. Yeter şu işlerden var akıl, tek çan akıl laga. Bozayı dilini dahi
0: alın. Alimi gıb.
1: İç şu gatsan, emis agar morşit bey, ilten iyi gıbısını, emis şu zahir çanan. Zahir ki açıyor çanan, iç şu gatsan gıbıs vakıf. Şamas sabın tem git böyle bun. Bı tahdit alimi gıbıs gıbıs.
0: Sehi.
1: Derit ki hınayı kehtan olsun.
0: Aşı vajum biyak karız, variyak kalamçta likmit. Timamız bozunda tu es biyak kalamana.
1: Her taraf nuri anvar.
0: Aha.
1: Jalv dit kya chui sardaro. Kan dit roz bedar.
0: Vah vah vah.
1: Şah sul